0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Kasko teklifleri en barada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen En Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de En Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: En Para, En Para.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Hep tatil
1: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende başlıyor.

0: Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin en bilindik repliği hangisidir?
1: Yok, o değil o. O değil.
0: İki kişinin bildiği sır değildir, değil mi? O çok kullanıldığı zamanda hala daha kullanılıyor. Peki sır saklamak neden zormuş? Bilimsel bir gerçeğe dayanıyormuş aslında bu. Bir sırrı içinde tutmak çoğu insan için sanıldığından daha zor oluyormuş. Bilimsel araştırmalar bunun beynin işleyişiyle doğrudan orantılı olduğunu göstermiş. Beyin sürekli sırları gizli bilgi olduğunu düşünerek size hatırlatırmış. Yani kaybolmaması gereken bir bilgi olarak. Bunun üzerine bir de sosyalleşme ihtiyacı için işte içerisine girince birini anlatma ihtiyacı duyuyormuşsunuz ve sırrı tutamıyormuşsunuz, anlatıyormuşsunuz. Yani birisi niye sırrı verdin, beynim yaptı ya. Ben yapmadım ki falan diyebilirsiniz. Ama bir sırrı olacak tutamıyorsanız bu sizin direkt değil olarak gevşekliğinizle de ilintilidir. Onu da söyleyeyim.

Amerika'dan bir haber. Bir fast food restoranında çalışan 18 yaşındaki bir çocuk bulduğu ve içerisinde toplam 9.333 dolar olan, yani 455-500 bin liraya yakın bir para, banka zarfını yönetime teslim ediyor. Genç çalışana 500 dolarlık ödül verilmiş. Bu oranda iyi ha. Çünkü dünya kadar para bulan, bizim hatırlıyorsunuz bir haber vardı, öyle bir taksici arkadaş bir bavul parayı teslim etti. Adam arkasına bakmadan, teşekkür bile etmeden gitti. Yani bu oranda 10 bin dolarda 500 dolar gayet iyi.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
2: Enpara, Enpara.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam.

0: Daha. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Hiç merak ettiniz mi Türkiye'de acaba en çok internet üzerinden hangi uygulama kullanılıyor diye? Bununla ilgili bir araştırma sonucu ortaya çıkmış geçtiğimiz yılla ilgili. Peki sizce hangisi? Mesela Instagram mıdır? Snapchat midir? Ne bileyim? Yoksa kaydırmalı. O mudur? Bakalım neymiş siz bunu düşünürken. Türkiye'de geçen yılın 4 çeyreği yani tüm yıl için internet trafiğinde en yüksek paya sahip uygulama %44.13 ile YouTube olmuş. Oyuh ya %44 mu? Ne istiyorsunuz o kadar ya? Bu dönemde anlık mesajlaşma Instagram %64.1, internet üzerinden sesli konuşmada ise WhatsApp %55.9 ile ilk sırada yer almış. Yani YouTube yine şampiyon olmuş.

0: Çok acayip bir haberim var, hazırsanız.
1: Sayı sayıyor, çevresindeki olayları kaydediyor. Üstelik tüm bunları beyni olmadan yapıyor. Tanıdık geldi mi?
0: Bakın neymiş bu söyleyeceğim. Bilim insanları uzun yıllardır öğrenme, sayı sayma ve hafıza bilgi kaydetme gibi özelliklerin beyin ve sinir hücrelerinin varlığıyla gerçekleştirdiğini düşünüyorlarmış. Ama öyle olmadığı ortaya çıkmış. Bir bitki üzerinde yapılan deneyler tam tersini kanıtlamış. Amerika'da yapılan bir çalışmada Mimosa pudica. Ne bu? Küstüm çiçeği. Allah, öyle isim mi olur ya? Küstüm çiçeği daha güzel. Yani ona denk geliyormuş. Küstüm otu olarak da bilinen bitkinin kendine has bir yöntemle sayı sayabildiği hem de çevresinde yaşanan olayları kaydedebildiği ortaya çıkmış. Hem de bunları beyni olmadan yapmış. Şimdi daha tanıdık geldi mi? Olabilir. Gelebilir. Hakikaten çok acayip değil mi? Küstüm otunu biliyorsunuz. Dokunduğunda böyle kapanır, küser bir küstüm. Ya zaten orada da belli değil mi bunu yapabileceği? Beyni yok, küsüyor. Yani kapanıyor bir daha, kapanıyor bir daha açılıyor falan. Hani bu otların yanında dikkatli davranmakta fayda var. Etrafını kaydediyor dedi bak. Evinizde var diye rahat rahat hareket etmek yok.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen lütfen. Hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Tolga Gündüz.

dünyanın en kibar, en nazik ülkelerini araştırmışlar ve bunu yaparken 4600 kişiye sormuşlar. Remindly diye bir şirket yapıyor bu araştırmayı. Ve diyorlar ki bu 4600 kişiye sizce dünyanın en kibar, en nazik ülkeleri hangileri? Bayağı bir sıralama var. Japonya birinci mesela. Japonya açık ara yapmış. 35.2 ile bu oranda. Kanada mesela 13.4 ile ikinci sırada. Bayağı arada fark var. 20 puan kadar fark var. Sonra işte Birleşik Krallık geliyor, Çin geliyor falan filan. En altıda öyle bakın biz yokuz. Yani araştırma böyle çıkarmış, ben de haberi veriyorum. Biz yokmuşuz. Çok ayıp ama bu ya. O hemen çirkinleştim, naziklikten çıkıverdim bir anda. Ama ayıp ya, biz nasıl olmayız ya?

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıl.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: Tolga Gündüz'le

0: Küçükken hatırlar mısınız? Derslerde şeyi anlatırlardı öğretmenler bize.
1: Yani dünyada kendi kendine yetebilen ve her türlü besini rahatlıkla sağlayabilen bir ülkedir. İşte balığı, eti, işte otu, her şeyi biz kendimiz yapabiliyoruz. Baklagili falan filan.
0: Şimdi bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. Dünyada kendi kendini doyurabilecek besin anlamında tek bir ülke kalmış. Onun da ismi Guyana. Guyana'da öyle değil ama bir de Guyana varmış. Sonra Çin geliyor. Türkiye'de 7 ana besini karşılayabiliyormuş Guyana. 6 besinle Çin 2. sırada, Türkiye'de 5 besinle 3. sırada yer almış. Yani o öğretmenlerin bize anlattığı tarihten itibaren 2 besin elimizden çoktan kayıp gitmiş bile.

0: astrolojiye inanıyor musun? Bu inanacak bir şey değil. Hani daha çok beni mutlu ediyor olabilir insan. Astrolojiye inanıyorum. Bayılıyorum astrolojiye. Var öyle insanlar.
1: Abartmıyorum, hakikaten var.
0: Bütün hayatını astroloji üzerine kurmuş insanlar var. Dünya kadar para akıtıyorlar buna. Buna göre de astrologlar sürekli olarak bir şeyler söylemek zorunda hissediyorlar kendilerini. O söyleyenlerden bir tanesi de kimmiş bilmiyorum. İsmini de geçelim zaten. En az uyuyan burçları sıralamışlar. Neye göre, kime göre? Ama inanıyorsunuz, aa benim o diyebilirsiniz. Mesela ikizler hiç susmayan bir zihne sahipmiş, o yüzden uyumazlarmış. Başak endişenin esiri olurmuş, o da uyuyamazmış. Kova gece yaratıcılığı yüzünden sürekli olarak kafa çalıştığı için uyuyamazmış. Bir de bitmeyen enerjisiyle koçlar gece yataklarına yatsalar bile enerji devam ediyor. Ha. Ya uyuyamıyorlar şu onlarda. Astrolog

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
4: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
5: Arabanı arabam.com'a, değerini de Turing sat.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele, kılçık koy.

0: Uzaya gitmek ister misiniz? Artık insanların nereye gittiğini bu haberin içerisinden de alabiliriz aslında. Zenginler falan uzaya gidebiliyorlar. Jeff Bezos biliyorsunuz geçtiğimiz sene nişanlısını kız arkadaşlarıyla birlikte paraya bak. Uzaya çıkarttı, sonra geri geldi kadın. Yani bir erkeğin görebileceği bir kadının gözünde...
1: Ya benimki beni uzaya gönderdi yalnız falan diye.
0: Daha nerede olabilirsin ya? Eğer isterseniz siz de gidebilirsiniz. Tek bir şart var. 750 bin dolarınız varsa. 2023 yılında uzaya turist gönderen firma 2 yılı aşkın bir aranın ardından ismini söyleyemem, gidemem ki ben. Uzay turizmi uçuşlarını yeniden başlamaya hazırlanıyormuş. Şirket bilet fiyatını 750 bin dolara çıkararak yeniden rezervasyon almaya başlamış. Yani dünya hakikaten garip bir yere gidiyor bu haberden de anlayacağınız üzere.

en ilginç haberlerinden bir tanesi. Hani duygusal bir yönü de var, psikolojik garip bir tarafı da var. Bir okuyup dinleyin. İstanbul'un Gözde semtlerinden Moda'da yaşanan ilginç kira pazarlığı sosyal medyada gündem oldu. Moda'daki 2+1 dairenin yenilenmesini isteyen ev sahibi Hulusi K. mevcut kira düzenlemesinin değişmesini talep ederek aylık kira bedelini 40 bin liraya yükseltmek istiyor. Evde yaşayan genç çiftse bekledikleri bebek nedeniyle ekonomik yüklerinin çok olduğunu belirterek bu rakamı veremeyeceklerini söylüyorlar. Sonra taraflar arasında bir sohbet geçiyor ve diyor ki doğacak çocuğunuz Hulusi Bey, doğacak erkek çocuğunuza benim ismimi verirseniz kirayı 20 bin lira yaparım. Aa, kız olursa? Erkektir herhalde değil mi? Hulusi Aslı falan öyle olmaz çünkü. Muhtemelen erkektir çocuk ama yani buradaki duygusal boşluğu anlayabiliyor musunuz? Çok acayip değil mi? Bence anlaşmışlardır ve kira kontratına da bunu eklemişler. Çocuğumuzun ismi Hulusi olacaktır diye. Çok acayip, çok acayip.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: kış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokun.
1: Ya bu burç işi hakikaten çok güzel iş. Yani hemen reaksiyon oluyor. Çok ilgilenenler diyor ki ben yılanım. Etrafınızdakilere geçmiş olsun, biraz önceki haberden bahsediyorum. Bir burç haberi daha vereyim. 12 yılda bir geliyor. 3 burç için servet kapısı bu sabah açılmış. Haydi bakalım kaç para? Çok güzel iş ha bu. Fal mal, hani bu burçtur bilmem ne. Güzel iş yani. Mesela o 3 burç hangileriymiş bakalım. Boğa, kendi sezonunda maaş artışı. Maaşla kurtuluyor mu ya? Başak, detayların arasındaki gizli servet diyor. Yengeç, 12 yıllık Jüpiter mucizesi kapıda. Yine hiçbir şey anlamadık ama pozitif olduğu için bize güzel yansıyor. Yani Yengeç, Başak ve Boğa parayı bulacaklarmış.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: numara.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.

0: soru sadece nasıl böyleyim.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üstüne...

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: eski QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Yaşamlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.

Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

0: Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: gelsin.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-10.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
4: Daha önce mezarlık yaptın mı?
3: Hayır.
4: Yaptın mı?
3: Hayır.
4: Mezarlık. Ya buna hiçbirine ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
3: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
5: Rastgele.
3: Tamam, rastgele atıyorlar.
4: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
6: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

ideal anlarına eşlik eden şarkılar Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Şimdi sizi alternatif evrenin en gizemli seslerinden birine davet ediyorum. Poezi, bizlere yorumuyla yaşattığı benzersiz atmosferle listemizde derin bir iz bırakmayı başardı. Şarkısı Perde ile 3 basamak gerilese de gücünden pek...

0: Süper 20'de zirve yolculuğumuz en sevilen seslerle devam ediyor. Poezi Perde ile 19 numarada geride kalmaya hazırlanırken sırayı nostaljik melodileri modern bir atmosferle buluşturan Amo 988 alacak. Sar zamanımızı geriye Süper 20'nin 18 numarası.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye en güzel yerine.

Tüfle adresinde geri sayım devam ediyor. Çağla'nın zarif yorumuyla Doğu Swag'in dinamik tarzının birleştiği Seni Düşündüm enerjisiyle hepimizi kısa sürede ele geçirmişti. Melodik yapısı ve akılda kalan nakaratıyla öne çıkan bu parça hem dijital platformlarda hem de Süper FM'de güçlü bir karşılık buldu. Hafta sonu modumuzu bir anda değiştirecek bu özel düğün.

Güçlü sesleri Süper 20'de buluşurken şimdi sahnede her dokunuşuyla bir eseri yeniden var eden o büyüleyici enerji var. Simge. Salmantin imzalı kalpsiz bir serseriyi kendi ruhuyla öyle bir harmanladı ki şarkı adeta onun kimliğiyle bütünleşti. Konser kaydıyla akustik performans sergilediği bu özel çalışma Süper 20'de iki adım geriledi ve şimdi 16 numarada onu dinliyoruz.

Hafta sonuna özel en iyi şarkılarla gününüze eşlik ederken sınırları zorlayan bir performansa hazır olun. Müziğin dahi ve asi kızı Aleyna Tilki bir arabesk klasiğini modern bir vizyonla yeniden yorumladı ve çok sevildi. Güllü anısına eskiyle yeninin tam ortasında duran bu yorum Süper 20'de 15 numarada.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok konuşulan şarkıları Süper 20'de yerini almaya devam ediyor. Şimdi sırada taze bir kan, bomba gibi bir giriş var. Türkiye'nin hit fabrikası Ersay Üner. Yepyeni çalışması Olacak Gibi Değil'le Süper 20 listemize 14 numaradan çok iddialı bir merhaba diyor. Prodüksiyon kalitesi ve dile dolanan

Süper 20'de heyecan katlanarak artıyor, ritim hiç düşmüyor. Çıkardığı her şarkıyla dijital platformları adeta tapulayan bir isim sahnede. Semi Cenk. Üzülmedim ki ile yine herkesin ortak duygularına tercüman olmayı başardı. Modern altyapısıyla hüzünlü sözlerin bu eşsiz uyumu 13 numarada şampiyonluk yolunda emin adımlar.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de yükselirken küçük bir hatırlatma yapalım. Müziği sadece radyoda değil, istediğin her yerde dinleyebilirsin. Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden favori şarkılarına, canlı yayınlara, özel hazırlanan playlistlere ve zengin podcast arşivine dilediğin an ulaşmak mümkün. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarda da kesintisiz bir müzik deneyimi seni bekliyor. Bir parantezde kendimi açacağım, karnavalda yer alan podcast serim Sesli Harfler'de her bölümde birbirinden ilginç icatların ortaya çıkış hikayelerini anlatıyorum. Bu haftanın konusu spor aletleriydi. Fitness'a ilgi duyanlar bu bölümü kaçırmasınlar. Şimdi yeniden Süper 20'ye dönüyoruz ve bizi yeni girişlerden bir diğeri karşılıyor. Mabel Matiz. Dağılıyoruz olaysız diyerek listemize 12 numaradan kapı açıyor. Matiz'in o kendine has renkli dünyası Süper 20'ye bambaşka bir hava

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de geri sayım sürüyor. Serkan Nişancı, eller üzerle hem üzünlü bir vedayı hem de o sonsuz koruma arzusunu şiirsel bir dille notalara döküyor. Global listelerde hızla yükselen ve kısa sürede dev bir kitleye ulaşan bu güçlü hit, Süper 20 listemize 11 numaradan sarsıcı bir giriş yapıyor. İşte

Ve beklenen an Süper 20'de ilk 10 heyecanı her notasıyla devleşen bir sesle başlıyor. Süper FM'de en özel şarkılarla gününüze eşlik ederken Linet'in o rakipsiz yorum gücüyle Merse'de yarattığı duygu seline kapılıyoruz şimdi de. Bir şarkının nasıl yaşanarak okunacağını

0: Süper FM'de hafta sonu enerjisi devam ederken Süper 20'de tempoyu yükselten işlerle ilerliyoruz. Emre Fel ve Funk Takıl. 70'lerin o sıcak Anadolu pop ruhunu funk ritimleriyle öyle bir buluşturdular ki bir güldünle modumuz bir anda değişiyor. Ve bu hafta Süper 20'de 9 numarada bir güldün etkisi sürüyor.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Bankası.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonu yolculuğumuz devam ediyor. Süper 20'de zirveye bir adım daha yaklaşıyoruz. Listemizin en istikrarlı isimlerinden biri olan APO, ömrümle kalıcılığın tesadüf olmadığını gösteriyor. Söz yazarlığındaki bilgeliğini ve samimiyetini her kelimesine işlediği bu hit, Süper 20'nin 8. basamağında zirve mücadelesini sürdürüyor.
3: Öyle bir ağırlık.

Süper FM'de hafta sonunun en özel anlarında Süper 20'de yükselişini sürdüren bir isim var sırada. Ahiyan, listemizde 3. haftasında zirveye ulaşmak için sınırları zorluyor. Söz müziği kendine ait şarkısı Rüya Gibi dinle hip hop dünyasının ne kadar derinleşebileceğini bizlere kanıtlıyor. Bu özgün çalışma 7 numaradaki sarsılmaz yerini

Süper 20'de artık ilk 5'in kapısına dayandık. Ankara'nın o puslu ama samimi atmosferinden gelen en güzel rüzgarlardan birindeyiz şimdi. Ankara Ekos. Beni Allah, alternatif tınıların ana akım listelerde nasıl devleşebileceğini gösterdi. Dijitalde başlayan yolculuk kısa sürede sahneye taşınıyor ve geniş bir kitleye ulaşıyor. Ve Ankara Ekos, Süper 20'de 6 numarada zirveyi zorlayan isimlerden.

de Süper 20'de zirveye artık sadece birkaç adım kaldı. Şimdi sırada Semi Cenk'in güçlü hikaye anlatımını modern pop sound'uyla buluşturduğu duygusu yüksek bir şarkı var. Listemiz

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun tadını çıkardığımız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla keyfinize keyif katmaya devam ediyoruz. Zirveye sadece 3 adım kala, pop'un en şık ve en güçlü kadın seslerinden biriyle baş başayız. Derya Ulu, müziğine her notasında tutku kattığı Hani ile listemizde fırtınalar estiriyor. Bizleri vokaliyle büyüleyen bu hit, 3 basamak ilerleyerek

Süper FM'de zirveye bir adım kaldı, Süper 20'de heyecan en üst seviyede. Sırada sokağın nabzını tutan o dev hit var. APO, yeraltı projesiyle haftalardır sürdürdüğü amansız yükselişini bu hafta 3 adım ilerleyerek bir kez daha kanıtladı ve 2 numarada gücünü bir kez daha gösteriyor. Büyük

Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.

Ve beklenen an. Süper 20'de haftanın en büyüğünü, zirvenin gerçek sahibini açıklıyoruz. Bu hafta şampiyonluk koltuğunda listemizin ruhunu çok iyi bilen tanıdık bir isim var. Daha önceki haftalarda da zirvenin tozunu atan, ardından kısa süreliğine gerileyen ama bu hafta iki basamak birden devleşerek tacını geri alan Blok 3. Kusura bakmayla yeniden Süper 20'de bir numara. Duygusal etkisiyle zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine burada olacağım. Süper FM'de kalın.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üstüne...

0: gelsin.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
4: Fıkır fıkırım şu an.
5: Her şeyi oynarım.
4: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
3: Ben nereden diyorum?
4: Zillisin sen.
6: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval Mobil uygulamasından.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pop'un yıldızı Ediz, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Ediz, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: iki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Süper.

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.